0: Afuran.
1: Sosyal yardımların birleştirilmesi yoksulluğu azaltabilir mi?
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Ağustos Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Bugün Almanya gündeminde sosyal devlet reformundan sağlık sigortasının büyüyen finansman açığına, kuraklığın enflasyon üzerindeki etkisinden, hükümet uçaklarını neden yarısının boş uçtuğuna kadar önemli başlıklarımız var. Mikrofonda ben Talat Kaya. Sosyal yardımların birleştirilmesi yoksulluğu azaltabilir tartışmaları büyüyor. Almanya'da sosyal devletin yeniden yapılandırılması tartışmaları sürerken, AVO'nun Münih merkezli IFO Enstitüsü'ne hazırlattığı yeni çalışma gündem yarattı. Çalışma temel güvence, konut yardımı ve çocuk ek ödeneklerinin tek bir sistemde birleştirilmesinin hem yoksulluğu azaltabileceğini hem de istihdamı artırabileceğini savunuyor. BSV ise büyük sosyal kesintiler konusunda uyarıyor. IFO'ya göre bu model yoksulluk riskini bir puan azaltabilir. Düşük gelirli hanelere yılda 515 euro ek gelir sağlayabilir. 322 bin kişiye iş yeri sağlayabilir. Devlete yıllık 5,5 milyar euroya mal olabilir. Sosyal örgütler öneriyi temkinli bir destekle karşılıyor. Erişim kolaylaşmalı, hiçbir hak kaybı olmamalı. Bu konuda uyarıda bulunan BSV, reformun yanlış uygulanmasının büyük bir sosyal kesinti riskini doğurabileceğini açıkladı. BSV'nin Berlin adayı Michael Lüders ise çok daha sert konuştu. Lüders, reformun Merz ve Klingbeil liderliğinde devasa bir sosyal kesinti riskini taşıdığını savundu. Özetle AVO, IFO çalışması Almanya'da sosyal yardımların kolaylaştırılması ve yoksulluğun azaltılması için iddialı bir model sunuyor. Ancak reformun kaderi hak kaybı yaratmadan uygulanıp uygulanamayacağına ve hükümetin bu maliyeti üstlenmeye ne kadar istekli olduğuna bağlı. Almanya'da sosyal yardımların yeniden düzenlenmesine yönelik reform planı tartışılırken AVO ile IFO Enstitüsü'nün hazırladığı çalışma eleştirilere konu oldu. Çalışmada temel geçim desteği, konut yardımı ve çocuk ek ödeneğinin tek bir sistem altında birleştirilmesi öneriliyor. Bu yaklaşım, federal hükümetin Sosyal Devlet Reformu Komisyonu'nun gündeme getirdiği planla da büyük ölçüde örtüşüyor. AVO ve IFO özellikle çalışan düşük gelirli kişileri desteklemek amacıyla çalışma teşviki, bekar ebeveynler için vergi gelir muafiyeti ve çalışanların gelirinin yardımlara yansımasının yeniden düzenlenmesini öneriyor. AVO bu önlemlerin yoksulluğu azaltacağını ve istihdamı artıracağını iddia ediyor. Ancak eleştirmenler sosyal yardımların tek sistemde birleştirilmesinin bazı gruplar için yardımların azaltılmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle çalışma gücü olmayan ya da düşük ücretli işlerde çalışan kişilerin reformlardan nasıl etkileneceği tartışılıyor. Jungewald'in yorumunda en sert eleştiri ise çalışmayı teşvik yaklaşımına yöneltiliyor. Buna göre yoksulluğun temel nedenleri düşük ücretler, kötü çalışma koşulları, yüksek kiralar ve enerji fiyatları iken reformun sorunu daha çok bireyin çalışıp çalışmamasına bağlama riski bulunuyor. Eleştirmenlere göre asıl soru şu: sosyal devlet reformu gerçekten yoksulluğu mu azaltacak, yoksa sosyal yardımların daha verimli yönetilmesi adı altında devletin sosyal harcamalarını mı azaltacak? Sosyal devletin geleceği tartışılırken Almanya'nın sağlık sistemi de ciddi bir finansman sorunuyla karşı karşıya. Şimdi sağlık sigortalarındaki büyüyen açığa bakalım. Almanya'da yasal sağlık sigortalarının harcamaları hızla artarken sağlık kasaları hükümeti acil önlem almaya çağırıyor. Yeni prim artışları da gündemde. İKK verilerine göre 2026'nın ilk yarısında kişi başına sağlık harcamaları %9 arttı. Tedavi hizmetlerinde artış %16'ya, hastane giderlerinde ise %11'e ulaştı. İKK'nın 250 milyon euroluk fazlasına rağmen tüm yasal sağlık sigortası sisteminin 2026'da yaklaşık 30 milyar, 2027'de ise 19 milyar euroluk ek tasarrufa ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. İKK bu nedenle 2027 başında yeni prim artışlarının gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor. Sağlık kasaları hükümetten 3 temel değişiklik istiyor. Devlet katkısının artırılması ve düzenli olarak güncellenmesi. Finansman tabanının genişletilmesi. Primlerin yalnızca ücret gelirlerine bağlı olmaması. Yeni çalışma modelinin de sisteme dahil edilmesi. Tütün, alkol ve şekerli ürünlere ek vergiler getirilmesi. Elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması. Kasalar yalnızca tasarrufa dayalı politikaların sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırabileceğini savunuyor. Çözüm olarak ise daha erken müdahale, doğru zamanda doğru tedavi ve dijital sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılması öneriliyor. Özetle Almanya'da sağlık harcamaları hızla yükselirken finansman açığı da büyüyor. Sağlık kasalarına göre yapısal reform yapılmazsa 2027'de hem prim artışları hem de yeni finansman sorunları kaçınılmaz olabilir. Sağlık sistemindeki maliyetler yahut da diğer adıyla harcamalar artarken ekonomiyi zorlayan başka bir sorun daha büyüyor. Kuraklık. Aşırı sıcaklar ve su kıtlığı artık yalnızca çevreyi değil, fiyatları da etkiliyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklık yalnızca tarımı değil, taşımacılığı, enerji ve gıda fiyatlarını da etkiliyor. Ren, Elbe ve Tuna gibi nehirlerde su seviyelerinin düşmesi nedeniyle gemiler daha az yük taşıyabiliyor. Bu durum taşıma harcamalarını artırırken dizel ve kalorifer yakıtı gibi ürünlerin fiyatlarını da yükseltiyor. Kuraklık tarımda da ciddi ürün kayıplarına yol açıyor. Üretimin azalması özellikle gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Birleşmiş Milletler'e göre dünya genelinde gıda fiyatları 2020 seviyesinin yaklaşık %30 üzerinde. Avrupa Merkez Bankası ve ekonomi araştırma kuruluşları aşırı hava olaylarının enflasyon üzerinde kalıcı bir baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre kuraklığın yarattığı fiyat artışları savaşlar ve enerji krizleriyle birleşirse inatçı enflasyon riski büyüyebilir. Kısacası iklim krizi artık sadece çevre sorunu değil, kuruyan nehirler, azalan tarımsal üretim ve yükselen taşıma maliyetleri doğrudan tüketicinin cebini de etkiliyor. Ve şimdi kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına ilişkin dikkat çekici bir haberle devam ediyoruz. Almanya'da hükümet uçaklarının yarısının neden boş uçtuğu tartışılıyor. Alman hükümetinin resmi uçuşlarında israf büyük dikkat çekiyor. Yılın ilk 6 ayında yapılan 613 seferin 305'i yolcusuz gerçekleştirildi. Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre uçakların boş uçmasının temel nedeni hükümet filosunun hala Köln-Bonn Havalimanı'nda konuşlu olması. Hükümet Berlin'de bulunduğu için uçaklar resmi görevlileri almak üzere Köln'den Berlin'e boş uçmak zorunda kalıyor. Bakanlık bu seferlerin mürettebat eğitimi için de kullanıldığını savunuyor. Sol partili Dietmar Bartsch ise uygulamayı pahalı ve kabul edilemez bir israf olarak nitelendiriyor. Filonun Berlin'e taşınması 2012'den beri planlanıyor. Ancak proje sürekli erteleniyor. Son planlamaya göre taşınmanın 2030'ların ikinci yarısına kadar tamamlanması bekleniyor. Boş uçuşların devlete toplam maliyeti ise açıklanmıyor. Hükümet geçmişte Köln-Berlin arasındaki boş uçuşların maliyetine ilişkin bilgileri güvenlik gerekçesiyle gizli tutuyor. Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerimizde Almanya'da sosyal devlet reformunu, sağlık sigortasının büyüyen finansman sorununu, kuraklığın enflasyon üzerindeki etkisini ve hükümet uçaklarının tartışmalı kullanımını ele aldık. Bir tarafta sosyal yardımlar, sağlık ve artan yaşam maliyetleri, diğer tarafta kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına ilişkin tartışmalar var. Radyo Kassel'den bugünlük bu kadar. Yarın haber yayınlayamayacağız. Pazartesi günü buluşuncaya kadar hoşçakalın.
0: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlarında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçak Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimali hissettim. İlkokulu silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muşovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Laf suyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda... Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Dünyadaki olaylar Radyo Kassel'in haberleriyle başlayıp bitmiyor. Sürekli haber veremediğimiz için radyo yayınlarında yer veremediğimiz ve günün diğer haberlerini sizler için hazırladığımız internet sayfasından okuyabilirsiniz. www.radyokassel.de

Radyo yayınlarımız artık internet üzerinden canlı olarak dinlenebiliyor. Böylece dünyanın her tarafından dinlenebilen yayınlarımızda Türkiye veya başka ülke ve kentlerdeki dostlarınıza sesli mesajlar, istek parçaları ve selam gönderebilirsiniz.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.